0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и Дайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Dipleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gidere diamuriye Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Evilleşler ilki havarlar bilen tanış ediyaz. Öngülen havarların qıytxa samazmuni. Trump İranın lalaşmağını ya da boyun evmeyini isleyer. Palestina Futbol Federasiyası FIFA'nın İsrail'e karşı düzgünlerini berza edip bilmenliğini beyan etdi. Prezident Erdoğan, Saud Arabistan'ın miras tüşür şahzadası bilen telefon arkalı sohbetleştik gəsirdi. Evilleşler inni şu ve beylek havarların dolu mazmununi dikkatini da hödürleyaz. Trump İranın ılalaşmağını ya da boyun eğmeyini isleyer. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Tehran'ın Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen sohbetleşlik geçiriyenliğini inkar etmeginden son İran'ı tanıkıytladı. Trump, Birleşen Ştatların harbi qavuğunun ılalaşık kazanılıyansa ya da dolu boyun olunyansa devam edecektiğini aytdı. Ol İran'ı iki yüzlü çemeleşmekte ayıpladı ve Tehran'ın asasan inkar etmeyene karamazdan iki yurdun meselelerin çözülmek için gepli

0: gepleşik geçirýänligini öňerdi. Eýran bolsa diňe Oman bilen gepleşik geçirýänligini we onuň Ormoz bogazynyň bililikdäki gözegçiligine gönükdirilendigini mälim etdi. Donald Trump şeýle hem Birleşen Ştatlaryň Harby deňiz güýçlerinin strategik ähmiýetli Ormoz bogazyna gözegçilik edýänligini öňerip, ylalaşyk gazanylmasa ýa-da boýdaw meseleler bogazdan hiç zat geçmezdi. İspanya Seuta'nın ya da Melilla'nın üstaşır bir kanun gelmeğin Avrupa geçmeğe şert dürütmeyenini beyan etti. İspanya'nın demirgazık Afrika'daki Seuta ya da Melilla anklavları arkalı yurda bir kanun girmeğin migrantlara yurtta kalmağa, materyaga geçmeğe ya da Avrupa'da erken hareket etmeğe hukuk vermeyenini beyan etti. 50 minnin gowrak adamın ady bir anklavlara gelmegi sebäpli İspan häkimiýetleri goşmaça howpsuzlyk çärelerini görmäge mejbur boldy. Daşary işler ministrliginiň berilen beýannamada kadiýet tarapyndan kabul edilen kararlaryň bu siýasaty üýtgetmeýändigini ýetirýär. Şeýle hem Tarajal tolkun döwüjüsine gurulan 500 metrlik deňiz bewede arkaly serhat howpsuzlygynyň berkidilendigini ýetirýär. Türkiye, Müsür ve Katar, İsrail'in Gaza'daki düzgün bozmalarını yazgardı. Türkiye, Müsür ve Katar, İsrail'in Palestine'in Gaza sektörüne devam ediyen düzgün bozmalarını yazgaryarlar. Üç tevellasi devlet, İsrail'i hastahanalara ve beylikli lukmançılık deskarlarını nişan almakta, asude ilatı öldürmekte hem de halkara hukukunu gödök bozmakta günahkarlayar. Gaza'daki parahatçılık tagallalarına işçen katnaşyan adı bir üç yurt belirlikdeki beyannamasına hücumları halkara hukukunun ve halkara insanperverlik hukukunun asasan baskılanmağı hükmüne hasiyetlenirdi. Tevellaçılar şeyle hem Hamas'ın yaraklı çayaklendirmeler varadaki düzgünü öz içine alayan iş meylnamasını kavul edenliğine karamazdan hücumların devam ediyenliğini beyan ettiler. Palestinin Futbol Federasiyası FIFA İsrail'e karşı öz düzgünlerini bercay etmedi. Palestinin Futbol Federasiyası FIFA'nın İsrail'e karşı öz düzgünlerini bercay etmediğini ıltap, Kuroma'nın Palestinin futbol ulgomuna urulun ağır zarva karamazdan en çemeyilden veri bir parvay çemeleşiyenliğini beyan etti. FIFA'nın beriyen mağlumatına göre, Bağışlan Palestinin Futbol Federasiýasynyň berýän maglumatyna görä Israýylyň Gaza-daky genosidine Palestin futbol jemgyýetiniň 1013-den gowrak oýunçysy, täälimçisi, emin agdalary, ýolbaşçylary we beýleki agdalary öldürildi. Şeýle hem stadionlaryň we türgünleşik deskalarynyň esasy bölegi weýran edildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistan'nın mirasçör şahzadası Muhammed bin Salman bilen telefon arkalı söhbetdeşlik geçirdi. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistan'ın mirasçör şahzadası Muhammed bin Salman bilen söhbetdeşlik geçirdi deyip, Prezidentin yanındaki kommunikasiyalar edarası habar verdi. Erdoğan bilen bin Salman söhbetdeşlikde, Türkiye bilen Saud Arabistanynyň arasyndaky özara gatnaşyklar bilen birlikde sewtary we halkara meseleler boýunça pikir alyşdy. Türkiýanyň Saud Arabistanyna gurulýan hüjümlere gynanç bildirýändigini aýdan Erdoğan sewtde durnukly parahatçylygyň we asudalygyň ýola goýulmagy üçin tagalla edilýändigini bellädi. Prezident Erdoğan Israýylyň Gaza parahatçylyk meýilnamasynyň ikinji etabyna geçilmegi üçin meýilnamanyň şertlerini ýerine ýetirmeginiň möhümdigini ýetirdi. Daşary işler ministri Hakan Fidan telefon diplomatiýasyny dowam etdirýär. Fidan soňky bir hepdede Saud Arabistanynyň, Eýranyň, Kuweýtiň we Britaniýanyň daşary işler ministrleriniň başda durmagyna birnäçe kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Minister Fidan 31-nji iýulda Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Faisal bin Farhan bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçiripdi. Eýranyň daşary işler ministri Abbas Araqçy bilen 1-nji awgustda telefon arkaly söhbetdeşlik geçiren Fidan Eýranyň kardeşi bilen gepleşik etabyna ýetilen soňky sepki takyna pikir alyşdy. Kuweýtiň daşary işler ministri Jarrah Jabir Al-Ahmad As-Sabah bilen 3-nji awgustda telefon arkaly söhbetdeşlik geçiren Hakan Fidan kardeşi bilen Tewitde baştan geçirilýän soňky wakalar barada pikir alyşdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz daşary ýurt habarlary bilen tanış bolduňyz.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

0: İllesher şun Türkiye dünyasının uç koraksız geografiyasında şemalın soğurlayan bir matanın iyidine eğirir. Bir yüpün ışığına, bir mahmal kaftanın ağrastığına, bir başlığının görünüşüne, bir kuşağın üstüne loğurdayan kümüştü, bir halinin motivine yen mengdeş nağışına gizlenen münler çiyillik bir hikayeni dinleriz. Tiyavi eğneşik adamın dini bir bedenini örtgen mata derler. Eğneşik bir halkın hakidattır, bir geografiyanın klimattır, bir cemiyetin ınami, estetik düşüncesi, sınpi, yaşi, maşgalı yağdayı ve dünya olan karayıştır. Eğneşik kertavır migrasiyanın iyidir, kertavır uruşun yağıtlamattır, kertavır toyun şahatlıqdır, kertavır ecanın qiydine ügrüdün sessiz bir dildir. Türkiye dünyasının eğneşiklerine seri salanmazda münlerce kilometrelik uzaklıklara karamazdan birbirine seslenen umumi medeniyet görüyoruz. Altayların soğuk dağlarından, Anadolu'nun günlü düzlüklerine, Kazak tehralarının özyok şehirlerine, Kırgız yaylalarından Azerbaycan'a, Türkmen çöllerinin Gagavuzya ovalarına çene uzayan bu giyin çayaklarda her cemiyet öz klimatının, tarihinin ve yaşayan toprağının iyidini eğneşiklerine nağış edip geçiriptir. Emma bu ehli köptürlüğün anırsında solur medeniyet ağacının köklerinin imitlenen umumi çıdıkları bardır. Sehra durmuşunu at üstünü yolculuk edeyen, av avlayan, uruşyan ve migrasiya edeyen cemiyetler için eğneşikler hem koruyan hem de iyişen görünüşte bolmalı. Deri, keçe, yün ve çöpür. Bir klimatın karşısında adamın en ulu kömökçülerdi. Sol sebeple eğneşik dini bir oğudun görmek için nel, durmuşun hareketine yoluş olmak için dizayn edilerdi. Göktürklerden Uyghurları, Hunlardan Karahanlara uzayan tarihin devamında matalar, renkler ve bede görünüşleri ütkütü de, eşiklerin şahsiyet götürmek ayrıtınlığı hiç vaat etmedi. Büyük yüpek yolu boyunca dürlü sivilizasyalara kavat gelen Türkiye cemiyetler, tədi mataları ve texnikaları öz estetik düşüncelerle tədən tesirlerdi. Yüpün nepistigi, mahmalın gözüllüğü, yunun berkliği, keçe olsa təxra durmuşunun amali zikinine vekilşigi itti. Emma eğneşin haqiqi cadılığı matanın yüzüne edilen nağışlarda gizlenni. Gün, ay, yıllıq, yaşayış ağacı, qoçun şahı, quş, gül ve geometrik şekiller. Dürlü çayaklarda, dürlü görünüşlerde önmüde çıksa da, sol bir kadimi estetik duyguyunun iyilerini özünü cimleyer. Bir Türkmen gelin koynuğunu, Kazak şapanını, Özbek atlasını ya da Azerbaycan başlığını önmüde çıkan her bir nağış, geçmişten şuun kune çenine gelip yetin tesis hikayenin bir bölüğüdür. Türkiye dünyasının dep desturi eğneşiklerine kızıl, canlılığın, süyguyunun, bereketin ve tədi başlangıçların renkidir. Şunun bilen birlikte sehranın sarısı, asmanın göğü, toprağın qoğru ve qarın ak renki hem eşiklerde şöklenir. Qazaq ve Qırğız medeniyetlerine şapan, hormatın ve cemiyetçilik avrayının nişanı bolyan bolsa, Qırğızların ak keçe kalpağı, dağları, pekliği ve erkinliği yata der. Dinanların eleçek, başatkıcı olsa, üylenmek, enilik ve cemiyetin içindeki oranı yali durmuşun mühküm ügrümlerini gururun beriyar. Özbekistan'a yağtı renkleri ve tolkunlu nağışlarının atlas mataları, Merkezi Asya'nın ve kadimi şehirlerin renklerini özünü cemleyen malsa, Türkmen eğneşikleri, kızıl koynakları, acayip başatkışları ve kümüş şahitlerinin güçlü bir şahsiyet anlatmasına övülüyar. Hal nağışlarındaki geometrik şekiller hem eşiklerde ve şayseplerde yaşamağa devam ediyor. Azerbaycan'ın milli eğneşiklerine nepistik, renk ve ince zahmet yönü çıkıyor. Qaylan koynuklar, uşaklar, başatkışlar ve şekinin yüpek dokumaları bu bay mirası şöklendiriyor. Anadolu olsa yürük dokumaları, Karadeniz'in renkli yağlıkları, Günnoğur Anadolu'nun bindalları, Ege'nin şalvarları ve İç Anadolu'nun milli eğneşikleri, tapahattı geografiyaların huvasını ve yaşayış görünüşünü özünü cemler. Bu ýakly köpdürlüň umumy dili bolsa birdir. Egneşik adamyň diňwir bedennäl ýaşaýan toprağyny, değişik bolan jemgyýetini we geçmişden miras alan medeniýetini hem egnine götürýär. Türkiýe dünýäsiniň egneşiklerine guşak we baş kiýim diňwir üstüni dolduryan aksesuarlar däl, şahsiýetiň we durmuşyň möhüm görkezlerdir. Kümüş guşaklar, gaýalan ýüplükler we gymmat bahal daşlar bilen bedelen bölekler nepislik we jemgyýetçilik derejesini görkezýän bolsa, üstündäki gün, gül we baqalygy simwollaşdyran nagaslar geçmişiň nagaslaryny özünü jemleýär. Denan başatgyçlar bolsa ýaşgyz, öýlenmek, eýnelik, ýaz we garlyk ýaly durmuşyň dürli dögürlerini görkezýär. Egin eşikların renkleri, nağısları, mataları ve baş geyim görünüşleri hem adamın hayti evitten ve cemiyetten gelinliğini görünmeyen dilsiz bir şahsiyet resmi namatını öğürlüyor. Hayalarki zaman durmuşun milli egin eşikların günleri kullanışını ağlardan hem olta, bu mirat toylarda, bayramçılıklarda, festivallarda ve medeni çağrılarda yaşamağa devam ediyor. Yaş dizaynerler köyünün ağaçları ve mataları hazırkı zaman dizaynerler bilen birleştirip, geçmişi şun kune geçiriyar. Tebebi milli egneşiklerde diňe bir geyimlerdel migrasiýa ýollaryny, ejilerin zähmetini, netillerin hakydatyny ve türkiýe dünýäsiniň umumy medeni mirasyny görýäris. Bir sanlyň gapagy açylar, içinden ýyllardan bäri taklanýan bir köýnek çykar. Matanyň reňki entegem janlydyr. Nağışları entegem lowurduyar ve şol porsatda vaqtın äkri zady köneldip bilmeýänine göz ýetirýär. Tiýabi käbir zatlar matadan hem güýçlidir. Bir nağış bir milletiň hakydatdyr. Bir reňk bir geografiýanyň tesir. Bir egneşik geçmişden geljegi uzap gelýän bir köprüdür. Türkiýe dünýäsiniň egneşikleri Altaýlardan Anadola, Sibirden Balkanlara çenini uzaýan bir uly bir medeniýet köprüsidir. Bu köprüniň her bir reňkine bir durmuş, her nagşynda bir ýatlama gizlenenler. Egneşikler bize diňe bir geçmiş däl, adamyň özüni gurrun bermek we köklerini geljege geçirmek arzuwyny hem pyşyrdap aýdýar. Her bir nagş bir ýatlama, her reňk bir hekaýa, her egneşik geçmişden geljege uzaýan bir ýol boltun. Köklerden götürilip gelen tetler täden ýaňlanýança hoş, sag bolun.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

0: İllesler Cahan Kestana Kıyalat da Gepleşimi'nin tədi bölümünde tarihin dine qor yeri dəl eğitim denilerde kem yadalanlığını görürüz. Ve şeylilik gülen tarihi sayatlık etme üçün Gunnogor Orta Yer denilinde siyahat ederiz. Gunnogor Orta Yer denili asırlar boyu en çime gemilerin yüzün, sivilizasyaların çaknışın, dillerin, dinlerin ve talapların qatlaq qatlaq olan kadimi denildir. Bu suğular dini bir suğudanın dəl, eğitim, hükmürovanlığın, imanın ve siyasatın asırlar boyu düğün merkezlerinin bolun yerdir. Her düğün kevat açılıyar, kevat tədən danılıyar. İnni olsa sizi 16. asırın ahırında Osmanlıların denizleri mükürlümeğe tayarık gören günlerine Kipr suğuşuna alıp gideriz. Sebebi bu dini bir taparın, bir adanın ya da bir suğuşun kıssası dəl. Gunnogor Orta Yer deňiziniň ykbalynyň täden ýazylan taryhynyň başlangyjydyr. Gunnogor Orta Yer deňizi taryhynyň dowamyna söwda ýollarynyň dini we medeni merkezleriniň çatyrygy we beýik imperiýalaryň töwüş meýdany bolupdyr. Osmanlı İmperiyatının 1571 yılında Kipr'ı basıp almağı, Dengivir adanı basıp almak dəli. Gunnogor Orta Yer deňizinde güýç balansyny düýüp götür, üýtgeden strategi ädindi. Bu basıp alış 16-njy asyryň geosiýasatynda iň möhüm öwrüşik nokatlarynyň biri ýokmunda taryha girdi we Osmanlı İmperiýatynyň deňiz gegemoniýasyny birleşdirýän möhüm üstünlük goldy. Osman Deniz Fotu'nun 1571 yılında Kipr'ı basıp almak yolunu nedip başlandığına göz aylalı. Osmaniye'nin Gunnogor Orta Yer deňizinde giňelmegi esasar hem Yavuz Sultan Selim'in Müsür sapparı bilen tizleşdi. Bu sapparı Memlükler Sultanı'nın dargamağına ve Siriya'nın, Palestina'nın, Liban'ın ve Müsür'ün Osman teritoriyasının düzümüne biriktirilmegine sebep boldy. Osmanlar bu basıp alışlıklar arkalı Yerusalim, Halab ve Damask yali Mukaddes ve Bay şehirleri basıp aldılar. Kızıl Deniz'e ve Hindi Akyanına çıkmağa mümkünçülük kazandılar. Ve haç yolları arkalı İslam dünyasının korucusu vizipetini yeni yetirip kanunluğunu belkittiler. Kanun Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı doğruna Osmanlılar deniz güçlerini kurumalaştırıp, Gunnogor Orta Yer deniz'e deniz ağalığı için güreştiler. Rodos adasının basıp alınmağı olan Gunnogor Orta Yer deňiziniň merkezindäki ada Gospitalier ritsarlaryna alyny ve Osmanlı imperiýasyna goşuldy. Şeýlelik bilen Egey ve Levant kenarlaryna Latin garaçlarynyň howpuny alaldy ve 1533-nji ýylda Barbaros Hayrettin Paşanyň Osman döwletiniň gullugyna girmegi bilen Osmanlı döwrüwap ve hunarmen deňiz portuny döretdi. Osmanlıların Orta Yer deňizinde çürtkesik artıkmasyonu ıglan edin iň möhüm öwrüşik nokady. 1538 ýylyň 20-nji sentýabryna Prevert deňiz ýeňiş boldy. Bu taryh günü Osman deňiz portunyň başgy Admiral Barbaros Hayrettin Paşa, Genuýaly Admiral Andrea Doriýanyň ýol aşyrynaky haçly deňiz portuna garşy ýeňiş galany. Prevezdäki bu uly deňiz tegoşy Orta Yer deňizindäki Hristiyan birleşiginiň täsirini derip daýan edip, Osmanlı imperiýatynyň diňe bir gur ýeri däl, eýtem deňizde de aýgatdy güýçligini görkezdi. Bu waka Osmanlı deňizçiligi taýdan taryhy öwrüşik nokta boldy. Ozal gur ýerde ösüş strategiýasyny durmuşa geçiren Osmanlylaryň deňizde hemişelik ornyny gormaga başlady. Prevet yeňişinden soň Ýewropa döwletleri köp ýyllap Osman deňiz portuna garşy çynnakaý garşylyk görkezip bilmediler. Şeýle bolsa haç sogoşun birleşigi 1571 ýylda Lepanto deňiz tegoşuna Osmanlara garşy wagtdan yeňiş gazanan hem bolsa, bu yeňişiň täsiri Prevetiň wiraçlykly täsirlen deňeşdirip bolmajak derejede çäklidi. Haqiqatdan hem Osmanlı imperiýasy Lepanto flotuny ýitirip, inniki ýyl has uly, has döwrüwap floty işe girip, artykmaçlygyny indi görerek tatbiq etdi. Hiç bir Ýewropa deňiz floty oňa garşy çykyp bilmedi. Prevet deňiz ýeňişi Türk deňiz taryhyna altyn harpler bilen ýazyldy. 20 sentýabr ýeňiş güni her ýyl Karaby deňizi güni hökmünde bilinip geçilýär. 20 sentýabr güni diňe bir geçmişi ýatlamak üçin näl, eýtem deňiz mirasyny gorap saklamak üçin hem möhüm ähmiýete iýedir. Netijede şol hadiseler bilen birlikde Gunnar Orta Deňizde Türk kölüne öwrüldi. Kiprin daşaryt güýçler tarapynyň tanarmagy başgaça aýdylanda Venetsiýanyň Kipri Osmanlar bilen bäsleşmäge uly strateg howp döretdi. Kipr garaçylygy gollaýan ýurt bolan Venetsiýanyň 1499-njy ýylda märi gudawçylanady. Mundan başga-da ardaky garaçylar Osmanly sewda haritlerini alyp barýan gämleri talaýardylar. Ve haja varan diyaratçılara kucum ediyadlar. Şol teyappi hem bu ağda hem ekspediciya kurulmağı mecburi yağdaya geldi. Ağdanın batırıp almağı ortaya deyinde Osmanlı ağlarının yolu koyulmağı tayinin mühüm ähmiýete eýildi. Hormat dinleyiciler, bu bölümde diňe bir basıp alıştığın däl, eýtem öwrüşik nokadanyň şaýady bolduk. Emma bu diňe bir başlanyşdy. İnnik bölümde bu strateg ädimin tutuş Gunnar Orta Deňizinde güýç deňe aranlygyny nädip tartdyranlygyny, kartlary nädip ýaňadanan üýtgelenini gurrun bereriz. Bu beýik bir imperiýanyň deňizlerdäki täsirine äklime bilirikde ser salarız.
1: Jahan keşdäniň hyýaly.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimizde 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaykum. Bugün 4. avgust Seşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirga uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kilogaz kıska tolkun canlı frekalı dinleyemsiz. Şunun dek www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursa 4 arkalı Votes radyo kanalından dinleyemsiz mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikler ve Türk dünyasının Şam Çırakları namlı dasturunu itibarınızga havale kılamız.

0: Türk dünyası şamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duochipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

0: Ifonetis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Seyşembi, Miladi 2026 yıl Ağustos ayının 4.sü, 1405. Koyoş yıl Asad ayının 13.sü. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida geçtirişlerimizni Türkiye vakti bilen kechqurun saat 7 ila 7 yarım arasida, Afganiston vakti bilen kechqurun saat 8 yarım ila 9 arasida, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugun geçtirişlerimiz yangiliklar, Falastin'in ilkleri ve yaşının hikayeleri lavhası vaktimiz kolgende muski dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.

Filistinin ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Gazza Orta Deniz'in kadimi darvozası. Bir bandargoh nima ishga yaraydi? Kimler keladi, ketadi? Yüklər tushiriladi, bochkalar tiziladi, kitoblar yopiladi. Ko'pchilik insonlar uchun bandargoh faqatgina savdo qilinadigan oddiy bir bekdir. Lekin shunday bandargohlar borki, ular yolg'iz mollarni emas, balki insoniyatning o'rtoq xotirasini ham tashiydi. To'lqinlar yolg'iz kemalarni emas, tarixning oqimini ham yo'naltiradi. Bugun yuzimizni

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чешен Гонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
11: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio'ya.
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Kolun güzel tutup dururken telefon ses minip yorken elektrik otomobile aylanıyatken şamal turbinaları. Bunların parçasını birleştirip duradigan cihat nayab yer elementleri. Türkiye bu saha cihattan ligası da hoş biz kançalik katta salahiyatka yegemiz. Yukarı texnologiyaların nayab ihtiyaçları kani başlaylık. Assalomu alaykum. Bugun zamonaviy texnologiyalarning ajralmas qismiga aylangan nayob yer elementlari haqida suhbatlashamiz. Smartfonlardan elektr avtomobillargacha, shamol turbinalardan mudofaa sanoatigacha bo'lgan ko'plab sohalarda qo'llaniladigan ushbu elementlar bugungi texnologiyaning asosiy ehtiyojlari qatoridan joy olgan. Güçlü magnetler, bataryalar

Anıdar. Kızılcahören konida Siri, Lantan va Niudemi nayab yer bokshitlari mavjud bo'lib, hududda ham tajriba zavodi miqyosidagi ishlab chiqarish ishlari davom etar ekan birinchi bosqichda. Lantan, Siri, Prasdiumi va Niudemi elementlarini ishlab chiqarish ko'zda tutilmoqda. Professor doktor Kurşun başka hududlardaki salayetke hem işara kılıp sözlerini kuyudaki çayı yakınlaydı. Memleketimizde istiqbali hesablangan muhum, nayab yer elementleri konulardan biri İsparta, Çanaklı hududda joylashgan. Malatya, Kulunjak hududdaki nayab yer elementleri madanları ise Lantan, Siri, Prasdiumi, Niudemi ve Itiri bilan birga turadi elementni ham o'z ichiga oladi deya qayd etadi. Ko'rim turibdiki, Turkiya nayab yer elementlari bo'yicha katta salohiyatga ega va bu sohada jahon ligasidan o'z o'rnini egallashga tayyorlanmoqda. Boshqa podkastimizda yana uchrashguncha salomat bo'ling.

0: Cumhuriyeti Türkiye sıkma.
1: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye овозы.
4: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: こちらは Türkiye の声ラジオです。
14: Zboru wa glas od na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Erken ölümlerin ardından hep aynı yere dönerken, ıslak sokaklar boyu düşündüm.

Türkiye'nin Sesli Radyosu Dastarı Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl, Ağustos ayının 5.si, 1405. Koyoş yıl, Asat ayının 14.si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirleyen Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 orası da, Görünüş vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım orası da kısa tolkunu 25 metr, 11.765 kilo sorkalitin yaşınız mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, Türk olamidan tasvirler lavhası, vaqtimiz qolganda musiqi dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderdi Amuriyet Türkiye.
9: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerin

0: Turquia. Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: Kochira wa Turkiye no Koe Radio desu.
2: Zbor wa Glas ot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: It Turkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sokaklar boyu düşündüm. Borcum varmış gibi kendimden gülümseme beklerken

Erken ölümlerin ardından hep aynı yere dönerken, ıslak sokaklar boyu düşündüm. Solmuş insanların yüzünde gülümseme.

Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlık